Anki ben bu... Nasıl bir şey bu? Allah'ım Anki ben bu... Allah'ım Anki ben bu... Nasıl bir şey bu?